0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkez. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada mahkeme, Haluk Levent dahil 14 kişi için tutuklama kararı verdi. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için deniz tükendi, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yok, dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. Özgür Özel, yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, ay sonu ya da Ağustos'ta adım atılır, dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da vefat etti. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. ABD ordusu, ABD güçlerinin gün içerisinde ikinci kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İran, müzakere planı yok, saldırılar cevapsız kalmayacak, dedi. Yunanistan'da dur ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem düzenledi. Kolombiya'da seçimi kazanan yeni yönetim, İsrail'le ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba'da bu ay üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü, ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü, halk çaresiz. Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi, ceket kravat yerine şort tişörte geçildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşmasını tamamen durdurdu. Böylece HIV'e bağlı ölümler de tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son bir yıldır ölümle sonuçlanan hiçbir trafik kazası oluşmadı. Bu başarı düşürülen hız limitleri ve yaya ile bisiklet altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde elde edildi.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Galatasaray, Leslie Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Icardi takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 18 milyon euro bedelli transfer etti ve 3+1 sezonluk kontrat imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün İstanbul'a geliyor.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz
1: hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I rock

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada mahkeme, Haluk Levent dahil 14 kişi için tutuklama kararı verdi. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için deniz tükendi, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yok, dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. Özgür Özel, yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, ay sonu ya da Ağustos'ta adım atılır, dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da vefat etti. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. ABD ordusu, ABD güçlerinin gün içerisinde ikinci kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İran, müzakere planı yok, saldırılar cevapsız kalmayacak, dedi. Yunanistan'da dur ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem düzenledi. Kolombiya'da seçimi kazanan yeni yönetim, İsrail'le ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba'da bu ay üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü, ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü, halk çaresiz. Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi, ceket kravat yerine şort tişörte geçildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşmasını tamamen durdurdu. Böylece HIV'e bağlı ölümler de tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son bir yıldır ölümle sonuçlanan hiçbir trafik kazası oluşmadı. Bu başarı düşürülen hız limitleri ve yaya ile bisiklet altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde elde edildi.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor, diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la Kazanma Zamanı. 25 Temmuz'da Sex Pistols sahnede olacak. Punk'ı punk yapan grup İstanbul'a geliyor. Mikrofonda Frank Carter ve o gece karşısında olan çiftlerden biri olmak istiyorsanız. Tam 5 çift, yani 10 bilet benden size hediye. Kulağı bizde olanlara duyurulur. Hafta boyunca her gün bir kelime için bir şifre vereceğim ve sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonrasında ise 17-18 arasında ikinci kez aynı şifreyi aynı gün içinde duymuş olacaksınız. Kelimeleri gün gün biriktirin, cumaya kadar 5'i de sizin elinizde olsun. Sonrasında basit kelimelerden çıkan anlamlı cümleyi cuma saat 18'den sonra Metro FM'in Instagram hesabına yazın. 5 kelime, tek cümle, 10 bilet. Kaçıran anlatılmaz, dinleyen kazanır. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Türkiye'nin en çok kazandıran yabancı müzik radyosunda. Sex Pistols'a beraber gidelim. Perşembenin şifresi ritimde. 4. kelimede tamam, yarın son parça gelecek. Kulağınız bizde olsun. Perşembenin şifresi ritimde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada mahkeme, Haluk Levent dahil 14 kişi için tutuklama kararı verdi. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için deniz tükendi, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yok, dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasayı görüştü. Özgür Özel, yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, ay sonu ya da Ağustos'ta adım atılır, dedi. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da vefat etti. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı. Oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. ABD ordusu, ABD güçlerinin gün içerisinde ikinci kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. İran, müzakere planı yok, saldırılar cevapsız kalmayacak, dedi. Yunanistan'da dur ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem düzenledi. Kolombiya'da seçimi kazanan yeni yönetim, İsrail ile ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba'da bu ay üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü, ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü, halk çaresiz. Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi, ceket kravat yerine şort tişörte geçildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak. Brezilya anneden bebeğe HIV bulaşmasını tamamen durdurdu. Böylece HIV'e bağlı ölümler de tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de son bir yıldır ölümle sonuçlanan hiçbir trafik kazası oluşmadı. Bu başarı düşürülen hız limitleri ve yaya ile bisiklet altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde elde edildi.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Galatasaray, resmi Hugo Çukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Icardi takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 18 milyon euro bedelli transfer etti ve 3+1 sezonluk kontrat imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün İstanbul'a geliyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
4: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
6: Metro FM, limitsiz git müzik.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik. Dolce Cabana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Galatasaray, resmi Hugo Çukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Icardi takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 18 milyon euro bedelli transfer etti ve 3+1 sezonluk kontrat imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün İstanbul'a geliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM. Metro FM.

0: FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil budur hissi. Frankie Biz. Frankie.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Galatasaray, resmi Hugo Çukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Icardi takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 18 milyon euro bedelli transfer etti ve 3+1 sezonluk kontrat imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün İstanbul'a geliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Metro FM.

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Vibes. Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

İstasyondaş şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Found your jacket in the back of my car. Still smells like

0: Mavi'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Gidelim.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Rabarbalar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara
2: Bodrum,
0: Bursa
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you
0: forever metro.

alkışlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor. Whippin' it, whippin' it.

0: Güzel bir perşembe günü French Candy ve It's My Party ile partilemeye başladık bile Metro Online'da. Yine harika şarkılar bekliyor sizi. Hafta sonu ufukta görünmüşken keyifler yerinde. Enerji daha da bir zirvede ve şarkılar kulaklara daha da bir güzel geliyor. Ben Cengiz. 17'ye kadar bu harika şarkılarla radyonuzda olacağım. Anima ile devam edelim. Radyonuzda Bad Angel.
1: Limitsiz.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Beethoven'le Limistrip Müzik devam ediyor. Dünya çapında bir yıldız kendisi ama ülkemizde de çok fazla seveni oldu yıllar boyunca. Kendisinin o çok sevilen şarkısı bizi geçmişte şöyle bir dolaştırdı. Milkshake'in hemen ardından son günlerin o sevilen şarkısıyla Alman grup Kid Trying'in keyfini çıkartıyoruz. Bu dakikalarda Metro FM'de Good Gun geliyor.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: selamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Whitney şarkısıyla tanıştırdım sizleri. What DF. Radyonuzda günün hit adayı oldu. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.

0: dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM. Limitsiz Hit Müzik.

zamanlar özellikle ülkemizde yabancı müziği yönlendiren isimlerden bir tanesiydi. Florida Good Feeling ile keyifli dakikalar yaşattı hepimize. Güzel bir perşembe günü biz daha da keyifli ve güzel hale getiriyoruz. Eskiler, yeniler, unutulmaz harika şarkılar. Hepsi arka arkaya yüzünüzdeki o güzel gülümsemenin sebebi oluyor. True Church ve Rakim bunlardan biriyle Metro FM'de şimdi Addicto.

0: Heavy Metal efsanesi Savatage 19 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye'de. Life Park konserinin biletleri online satış platformlarında. Grubun 50 yıllık kariyerinde yaşanacak ilkleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

güzel sesiyle ve o harika şarkısıyla bize eşlik etti. Don't Call Me Up'ı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Güldehan Gürler Şahin için Moskova çalıyoruz. Metro FM'in yeni şarkılarından bir tanesi Starline.

0: Hoppan Gangnam Style.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM Cengiz Radyonuz'da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en iyi müziğin keyfini benimle çıkartıyorsunuz. 14'te yola çıktık, 17'ye kadar da eylemlerimize devam edeceğiz. Tame Impala ve Ginny bu yılın en güzel, en pozitif şarkılarından biri Drake Kula'yla geldiler. Ve yeni saatte heyecanımızı biraz daha yukarı taşıdılar. En iyilerden biri Dominic Fike ve Baby Doll'la devam edelim mi? O zaman yaklaşın Metro FM'e.
1: Limitsiz.

Metro FM'de Limi İstirip Müzik devam ediyor. Şarkının güzelliği kadar özellikle sosyal medyadaki paylaşımlardaki hem zor hem de bir o kadar güzel challenge ile son dönemde en çok dikkat çekenlerden biri yine Ujel olduğu yanında Ultranet'e vardı. Moving to the Sun. Metro FM'in de favori şarkılarından bir tanesi özellikle bu yaz. Peki geçmiş yıllarda neleri seviyorduk, neleri dinliyorduk? Arash bunlardan biriyle geliyor. Suddenly.

0: TSM Love Summer'da punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter ile sahnede. ...25 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede... ...asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Bu özel gece kaçmaz. Made sponsoru Karnaval.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Yepyeni şarkılarla tanışmak isteyenler, keşfetmek isteyenler için hafta içi her gün bu dakikalarda Metro Online'da yenileri sizlerle paylaşıyorum. Broken Hill'den What The F radyonuzda günün hit adayı oldu. Ne düşünüyorsunuz bu şarkı ilerleyen günlerde Metro FM'de sıklıkla çalsın mı sorunun cevabı için oylamaya hemen katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkı orada bulabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.
2: Rade Gucci da Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda güzel bir perşembe günü 16 Temmuz yaptı. Günün tarihini Fidan Pınarbaşı'nın doğum gününü kutluyoruz ve doğum günü partisine Enner ile katılıyoruz. Metro FM'de Pınar, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için, tüm hayallerinin gerçekleşeceği armağanımız. Çavarıyoruz senin için radyonda.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Skater'dan Dance bunlardan sadece bir tanesiydi. Sıradaki şarkının sahibi var. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bana gönderdi. Ben de sizinle paylaşıyorum. Tom O'Dell efsanesi Another Love. Saatin şanslı ismi Bedirhan Taşkara için radyosunda.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro. Non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: ve Melisa ile 16'ya merhaba dedik. Dün ne kadar sevimli olsa da bir eve dönüş trafiği olacak tabii ki ve onun öncesinde de enerji depolamaya devam ediyoruz şimdi. Radyonuzda son günlerde en çok sevdiklerinizden biri Kit Schwering'den geliyor. Good Gun'ı kullan Metro Online devam ediyor.
1: Ümitsiz.

Metro FM'de Yeni Bir Strip Müzik devam ediyor. LMFAO, Lauren Bennett ve Good Rock birlikte o müthiş şarkı Party Rock Anthem günün yıldızlarından bir tanesiydi. 2000-2010 arasını sıkı bir Metro FM dinleyicisi olarak geçirdiyseniz bu şarkıyı bizimle keşfettiğiniz o güzel günleri de hatırlıyorsunuzdur. Yıllar sonra 2026 model Offenbach mixiyle geliyor. Four to the Floor.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
0: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Don't touch me.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Zengiz Ünsal'la Metro Online
1: bunu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başlayalım.

Perşembe akşamı saat 5'i devirdik. Hafta sonuna doğru son viraja girmek üzereyiz. O da yarın gerçekleşecek. O zamana kadar Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışındaki ıslığı şarkının prodüktörü Bob Sinclair'in kendisini çaldığı ve vokaldeki ismin de sıradan biri değil aslında öyle Wailers'ın solistliğinden gelen Gary Nestor Pine olduğu ve 5 ülkede 1 numaraya çıkan parça. 2006 yılındaki Dünya Kupası'nın maskotu Goleo'nun tema şarkısı olarak stadyumları saran Love Generation durağımızdaydı. Dünya Kupası sona ermek üzereyken yaşadığımız hezeyanı unutmanın en iyi yolu bu topraklardan çıkan başarılı isimleri dinlemek. Örneğin İstanbul'u prodüktör Barış Turna ve Ben Hims'in Merve ikinci vokaliyle Latin ateşini buraya getirdiği, şimdiden Beatport'un dikkat listesine yerleşen Ay Keme Kema'yla Metro FM'de limitsiz

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

90'ların sonunda, tam olarak da 1997 yılında piyasaya çıkardığı Fi'yle tanıdığımız Ultranate, yani benim tanıdığım, sizin aranızda 97'de dünyada olmayanlar da olabilir tabii ki. Marsilyalı Usual da bunlardan bir tanesi. Güneşe doğru yazılan bu parçayla Beatport'un zirvesini gördü ve şu aralar Metro FM'de en çok dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi. Moving to the Sun radyonuzdaydı. Limitsiz hit müzik radyonuzda. Sınırsız dediğimizde, limitsiz dediğimizde yönümüzü güneşe çevirdik diyelim. İlk duraklardan biri en yakınımızdaki gök cisimlerinden Ay ve 57 yıl önce bugün 3 adam Ay'a gitmek için yola çıktı. Apollo 11'in yolculuğu 16 Temmuz sabahı başlamıştı ve Ay'a vardılar mı varamadılar mı? Bu bir komple teorisi mi değil mi? Bunların hepsinin yanıtı önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor ama. Eğer o zaman gidebildiysek neden hala gidemiyoruz? Ya da o dönemin kayıtları nasıl olur da bu kadar önemli bir olayın, dönemin en önemli olaylarından birinin görüntüleri silinir kaybolur? Gerçekten iyi soru işaretleri bunlar. Bunların hepsi gölgede kalan şeyler. O zaman biz de gölgelere gidelim. Finlandiyalı The Rasmus'un 2003 yılında piyasaya çıkardığı 7 ülkede 1 numara yükselen ve bir film bestesinin yurt dışında kazandığı en yüksek telif rekorunu kıran parça. Sibelius'un senfonilerini geçen bir rock şarkısı. O kadar ciddi bir şeyden söz ediyoruz. Gölgede beklemekten çok gölgedekilerle ilgilenmeyi anlatan parça. The Rasmus ve In The Shadows. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Metro FM'de Around the World. Şimdi internetin en tatlı yanlış anlaşılmalarından biri. Yeni Zelandalı rapçi Fat Papi parçası bob saçlı bir fenomenin videolarıyla patladı ve dinleyenler sözü Get That Bob sansa da Fat Papi'nin espriyi sahiplenmesi ve o fenomeni şarkının kapağı yapması bence insanın kendisiyle barıştıktan sonra yapamayacağı şey kalmadığının en iyi kanıtlarından biri. Yanlış duyulan sözler bazen en doğru reklam haline gelebiliyor. Fat Papi Metro FM'de Freaked Out.

Paris ve Atlanta'yı ortak bir yerde birleştiren bomba, 8 kez platin kazanan, klibi milyar izlenmeyi geçen ve sesi kısmak için hala geçerli bir sebep bulunamayan Turn Down For What radyonuzdaydı DJ Snake ve Lil Jon. Turn Down For What sonrasında sesi kısmadan devam edebilmek için Gemisiz Hit Müzik Radyonuzda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la kazanma zamanı. 25 Temmuz'da Sex Pistols sahnede olacak. Punk'ı punk yapan grup İstanbul'a geliyor. Mikrofonda Frank Carter ve o gece karşısında olan çiftlerden biri olmak istiyorsanız. Tam 5 çift. Yani 10 bilet benden size hediye. Kulağı bizde olanlara duyurulur. Hafta boyunca her gün bir kelime için bir şifre vereceğim ve sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonrasında ise 17-18 arasında ikinci kez aynı şifreyi aynı gün içinde duymuş olacaksınız. Kelimeleri gün gün biriktirin. Cuma'ya kadar 5'i de sizin elinizde olsun. Sonrasında basit kelimelerden çıkan anlamlı cümleyi Cuma saat 18'den sonra Metro FM'in Instagram hesabına yazın. 5 kelime, tek cümle, 10 bilet. Kaçıran anlatılmaz, dinleyen kazanır. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Türkiye'nin en çok kazandıran yabancı müzik radyosunda. Sex Pistols'a beraber gidelim. Perşembenin şifresi ritimde. 4. kelimede tamam, yarın son parça gelecek. Kulağınız bizde olsun. Perşembenin şifresi ritimde.

Bu akşamın yapay zeka kıvrının orijinali hiç de kolay doğmadı. Yani şöyle düşünün, insan klonlamak dediğimiz şey gerçekleştiğinde, ki şu anda Çin'de olduğu söyleniyor. Klonladığınız insanın sıfırdan imalatını düşünün. 9 ay anne karnında kaldıktan sonra yaşanan bütün çocukluğu kenara koyup olduğu haliyle kopyalamak. Hangisi daha zor, hangisi daha değerli derseniz, işte klonlama teknolojisi bu nedenle daha değerli olabilir. Çünkü orijinaller çok kolay yaratılmıyor. Bu parça da onlardan bir tanesi. 7 ay süren kayıtlarda Bruno Mars bir ara şarkıdan soğuyor. Mark Ronson gitar partisyonları için 100'den fazla deneme yapıyor. Stresten restoranda bayılıyor bile. Hatta toplam 82. versiyonda şarkı oturduktan sonra Amerika'da 14 hafta bir numarada kalıyor. Ve şu anda dinlediğiniz algoritmanın tek damla ter damlatmadan yaptığı ve bu 81 önceki versiyonun sonrasında 82'den alıp devam ettiği bambaşka bir haliyle. Soul to Soul klasiği de albümde acapella piyasaya çıkan Jazzy B'nin şarkıyı yetiştiremediği, sonra Karen Wheeler'ın vokali etrafına o meşhur groove inşa edilen, gerçekten İngiltere'de 4 hafta bir numarada kalmayı da hak eden, hatta kazandığı Grammy'de dönemin çığır açan şarkılarından biri olarak son derece büyük bir şekilde hak eden gerçek bir hit. Bazı şarkılar önce çıplak doğuyor, sonra elbisesini buluyor. Metro FM'de Soul to Soul.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Paris yakınlarında bir stüdyoda 20 dakikalık bir ilham patlamasıyla yazılan parça İngiltere'de 7 hafta bir numarada kaldı. Ülkenin resmi yaz şarkısı ilan edildi ve Sabrina Carpenter'a kariyerinin ilk Grammy'sini kazandırdı. Kafein bahane, özgüven şahane. Espresso, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Around the World'de sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. 5 kadın 1996'da ne istediklerini tam olarak söyleyeceklerini iddia ettikleri ama şarkı boyunca kesinlikle söylemedikleri bir parçayla 37 ülkenin bir numarasına çıktı ve işte istediğini açıkça söyleyebilmenin pop tarihindeki ne kadar gereksiz olduğunu kanıtlayan durum. Girl Power'ın da doğum belgesi Wanna Be. Ben size ne istediğimi net olarak söyleyeyim. Limitsiz hit müziği dinlemeye devam edin. Metro FM'desiniz, ben Arkın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Galatasaray, resmi Ugo Çukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Icardi takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 18 milyon euro bedelli transfer etti ve 3+1 sezonluk kontrat imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün İstanbul'a geliyor.
2: Türk

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
7: Around the World
3: devam ediyoruz.

Şarkı piyasaya çıktığında eleştirmenler önce fazla hafif dedi. Hatta bir dergi önceki hitinin birebir kopyası yazdı. Yıllar sonra Amerika'nın en büyük müzik dergisi aynı şarkıyı tüm zamanların en iyi pop şarkısı seçti. İlk yorum genellikle son söz değildir. Hatta genellikle yapamayanlar çok daha sert eleştiride bulunur. Sevdiğim sözlerden biri, su üstünde yürürsün, yüzme bilmiyor derdik. Önemli olan yorumları ne olduklarını iyi değerlendirerek kabul etmek. 1988'de kazandığı Grammy, 17'den fazla ülkede bir numaraya çıkan efsane sesten Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody radyonuzaydı. Biriyle dans etmek istiyorsanız ben hemen size soundtrack'ı sağlayayım. Rumen prodüktör DJ Goja, yazın en viral parçalarından biriyle. Sosyal medyada yüz binlerce videoyla dolaşan yaz şarkısı, Limitsiz Hit Müzik, Metro.

Danimarkalı prodüktör Kato'nun 2010 parçası Norveç'in bir numarasıydı. Ama 2010'dan söz ediyoruz. Asıl tuhaflık geçen yıl yaşandı. Bir dizideki kulüp sahnesi. Sosyal medyada espriye dönüşünce, meme haline gelince şarkı 15 yıl aradan sonra dünya viral listelerinin zirvesine geri döndü. İyi şarkının son kullanma tarihi yok demek ki. Kato, Turn the Lights Off Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World'de ışıklar kapansa da müzik devam ediyor. Çünkü Rihanna 2007 klasiği 10 ülkede bir numaraya çıkan Nakarat'taki Mama Say Mama Sa Mama Kosa şarkısının o bölümünü Michael Jackson'dan değil Kamerun'dan miras alan Don't Stop the Music radyonuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Please.

jazz dance, modern, bunları birleştiren koreografiler TikTok'tan önce de ünlüydü. Sean Paul'un parçası Keisha Cole vokaliyle Step Up filminin jeneriğine girdi ve Amerika'da 3 numaraya kadar yükseldi. Cole'un kariyerindeki ilk 10 single'ı. Give It Up To Me Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de. Akşam yolculuğumuz saat 19'a dek devam edecek olan Around the World dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Hafta içi her akşam sizin için seçtiğim özel listeyle eve dönüş yolculuğundayız. Tek dans aslında ne yapabilirdi biliyor musunuz? Ben size Drake'in cevabını vereyim. Amerika'da 1 numaraya çıktıktan sonra 15 ülkede zirve ve Guinness rekoru. Spotify tarihinde milyar dinlenmeye ulaşan ilk şarkı. Bunların arkasında bir bot var mı yok mu? Hala devam eden davanın konusu. O yüzden yorum yapamayacağım ama içindeki funky köprünün sahibi Kayla'nın kredisiyle birlikte One Dance. Drake ile Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonu.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz hit müzik.

göründüğünü, ne kadar seksi göründüğünü sana hakaret etmeden nasıl söyleyebilirim sorusunun yanıtı. David Guetta ve Akon'un bir konser sonrasında tanıştıktan ve hatta bir araya gelmelerinden birkaç saat sonra piyasaya çıkan parça. İngiltere listesinin bir numarasına kadar yükselen Sexy Chick Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Maymun kostümlü 5 kişi, Paris sokakları ve arkada Eiffel Kulesi. Bloodhound Gang 1999 yılında piyasaya çıkan bu şakayla Avrupa'da 8 ülkede bir numaraya yükseldi. Kendi ülkeleri Amerika'da ise 52 numarada kaldı. Mizah ciddi alanlar ve anlamayanlar. Artık aradaki farkı net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Metro FM'de Bloodhound Gang ve The Bad Touch radyonuzda. Swap.

Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

şarkı piyasaya çıkalı 20 yıldan fazla oldu. 2004'te Looney Tunes prodüksiyonuyla piyasaya çıktı. Looney Tunes bu arada çizgi filmi olan değil. Latin Grammy'lerinde yılın kaydına aday gösterilen ilk reggaeton parçası. 2023 yılında Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde ulusal kayıt arşivine giren ilk reggaeton kaydı. Resmen kapı kıran, tarihe geçen, benzinle çalışan tek kültür devrimi diyebiliriz. Otomobilden sonra Gasolina radyonuzdaydı. Daddy Yankee, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de, dünyanın en çok dinlenen single'larıyla saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaştık. Ve kapanış şarkısının sahibi, aslında ekranlardan tanıdığınız biri, Stranger Things'in Steve'i, Joe Keery. DJO, Joe adıyla müzik yapıyor. Chicago'ya dönüşünü anlatan parçası sosyal medyada bir seyahat trendine dönüştü ve İngiltere'de 4 numaraya kadar yükseldi. End of Beginning bizim için de öyle. Haftanın başlangıcını çoktan geride bıraktık. Yarın son eve dönüş yolculuğunda aynı saatte 17 itibariyle dünyanın en çok dinlenen single'larıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Bekleriz efendim. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. End of Beginning radyonuzda. Metro FM'desiniz. İyi akşamlar Türkiye.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Cuma gününden geçerli motorin grubunda 3,90 lira, benzinde 1 lira fiyat artışı bekleniyor. ABD'deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu. ABD'nin yeni İran tehdidiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş ise devam ediyor. Bulgaristan'da enflasyon geriledi. ABD Hazine Bakanlığı ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın madeni para basılacağını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Galatasaray, Leslie Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Icardi takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 18 milyon euro bedelli transfer etti ve 3+1 sezonluk kontrat imzaladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün İstanbul'a geliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Metro FM.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik.

Metro FM. Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik. Hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.